0: Muhteşem yenilik Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 14.41.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlık hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini okudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin. Kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Abu'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tays etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanayet edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için bravo, doğru seçim.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 gepik. 100 gram ülke Albany mini şokola çeşitleri 1 manat 40 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.
2: Siz Bravo Radyo'nun

0: Avuda her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için bravo, doğru seçim.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçemize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 gepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 gepik.

kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. Bravo Radyo.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimet'e 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu düş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Abi tedbikini okudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin. Kampanya 18 İyun'a kadar devam edir.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik.

Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik persil, yuyucu, gel çeşitleri 18 manat 99 gepi, 12 rulonluk papya, metbek kağızı 8 manat.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kereyağı 25 manat 49 kepik süper kıymetler.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 kepik 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat, alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Süper kıymetler keyfe

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella kıymete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 kepik 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik süper kıymetle keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tays etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 gepik 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müştərilərinə özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkələ ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesele.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu düş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Tələsin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerində etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 gepik. 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 gepik. 32 rulonluk Selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 gepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 gepik.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik. 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik. 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Saloğlu'dan möhteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan möhteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk döş eti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella kıymete 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyet.

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim
1: Bravo doğru seçim
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşrem yağı basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: E-money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. E-money, hallonda.

0: Saloğlu'dan möhteşem yenilik. Mebel festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan möhteşem yenilik. Mebel festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna kadar devam edir.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: 9'u Kristalex'e tövsiye ederim.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk düş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat.

0: İndirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebirler en serfeli kıymete indi. Telesin bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebil, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlık hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tetbikini okudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin. Kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesele.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döşeti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşine Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat, alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik. 2 litrelik Yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 2 kilogramlık Tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik. 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik. 32 rulonluk Selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete. 8-10 iyun tarihinde 1 kilogram Westcold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik Yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Tamaşemya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler, keyfiyetli.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döşeti 8 manat 69 kepik 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik. 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 gepik. 32 rulonluk Selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 gepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin. Kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyuk döş eti 8 manat 69 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo!

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müştərilərinə özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkələ ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete. 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 2 kilogramlık Tamaşremya Basmati Düğü 7 manat 99 kepik. 400 gramlık Tays Eterli Karaçay 8 manat 49 kepik. 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-10 iyun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 kepik 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Karaçay 10 manat 79 kepek, 100 gram ülke Albeni mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepek. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döşeti 8 manat 69 kepik 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 90

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müştərilərinə özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkələ ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna kadar devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik Yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Avuda her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için bravo, doğru seçim.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 gepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim!
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Giymet. Yalnız 3 gün 1 kilogram mal etinden giyme 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düğü 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ela Giymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gram Tays etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 gepik 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella giyme. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal etinden giyme. 11 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüksüz dana eti. 18 manat 99 gepik. 1.8 kilogram Şam Hindistan basmati düğü. 6 manat 89 gepik. Teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir. Ella giymetler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hele onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik, 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşrem yağı basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik süper kıymet.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık tays etirli garaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu düş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet. Yalnız 3 gün. 1 kilogram mal etinden qiymet 11 manat 99 qəpik. 1 kilogram sümüksüz dana eti 18 manat 99 qəpik. 1.8 kilogram Şan Hindistan basmati düyü 6 manat 80.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik. 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik. 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Karaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet, yalnız 3 gün, 1 kilogram, mal etinden, giyme, 11 manat, 99 gepik, 1 kilogram, sümüksüz, dana eti, 18 manat, 99 gepik, 1.8 kilogram, Şan Hindistan, basmati düğü, 6 manat, 89 gepik, teklifler 14 iyun tarihine de geçerlidir, Ella Giymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik 1 kilogram Valio Kereyağı 25 manat 49 gepik süper kıymetler keyfiyet